Ağdenli RJ Diva Show için R Beats Beats on repeat. Hasta rayı muskuratları yeri için arsın derayı. Until we meet again, keep your heads high, walk tall and always remember that I love you all. Bye bye, tata, take care, kuşbaş, masalama.